0: Tamam. Naber efendim? Durmuyoruz o sağlıklı olmayı düzdüğünüz için Batman düğünü değerli insansiyel ateşlik yapmasını var. Düzdüğünüz bir sürü yine bayağı. Bakın.
1: Mesela sen hangi düzdüğünüz için?

Saldırı kayıtlar sona erdi. Saldırı kayıtlar sona erdi. Bu arada tüm insanlar için tekrar bir yavaşlatın.

0: bir hafta sonra yollayacağına ilgili problematiği ve o sabitsiz şirketin son çizgiden ders olarak şimdi bir şey diyecek ve kalete tanıtırken etmediği bir bölümdür.
1: Thank you.

0: Nebuzan'dan
1: arkadaşlar Nebuzan'dasınız.
0: Nebuzan'dan var. Demek ki sen ilerken Rejiden Batı'na itiriz var. Ben de ben arıyorsam da sesli kaçtığınız var.
1: Evet, sözü sanırım.

0: On this apparatus, on Chantillon, on Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this Gatineau, on this
1: Azından 1542, bu noktadan doğru kullanmaktan hızlı bir danışma başına geliyor.
2: Evden doğru düzenleyelim.

0: Yeah, but I'm just not out.
1: Ah,
0: ben bir şey sanırım.
1: Ne var sen kan sürdü sansın?

0: bunlar. Olsa kadar yapar istersiniz. Sen demeyiz bir yaşım. O bölgesine sen uzak yeter. Bir o bölgede yürüyüyle falan filan da. O bölgede sanki.
1: Ben en az ne kadar sanırım?

Not that I'm just wondering. Mesela mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela sanki bir mesela s

0: Radyo Sağlam Emine Duyusu'na bir dakika nedirse.
1: Aziz Radyo Sağlam Emine.

0: Erdal Lütfen Gel Yap. Hanımefendi,
1: sen lütfen Gel Yap.
0: Le deux agents qui ont été